tek kelime. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdimi ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdini? Şu dünyada bir günü

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
2: Huzur dolu Akdeniz sahillerinin vazgeçilmez adresi Dobedan Otelleri, jöle ayrıcalıkları ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
1: Yatırımın iş gücü seninle, İş Portföy.
2: Renault Care servislerde 3 yaş üzeri Renault'unuza 22 Mayıs'a kadar tüm bakım, mekanik onarım, aksesuar ve işçiliklerde %30 fiyat avantajı. Olur mu? Olur. Çünkü bu aracınızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri Renault uzmanlığıyla hem de avantajlı fiyatlarla almanın en güzel yolu olur. Şimdi soru belli. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir? Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de.
3: Aracınız bu habere çok sevinecek. Anadolu Sigorta Kasko poliçelerinde 9 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Ekmeksi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Jolie'de.

müşterilerimize getirin, tüm bakım, mekanik onarım, aksesuar ve işçiliklerinde %30 indirimli fiyatlardan yararlanın. Yapı Kredi World'e özel vade faksız 3 taksit imkanıyla 4 adet lastik alımına, Continental, Bridgestone ve Lassa marka lastiklerde toplam 1200 TL servis indirimi Dacia Care servislerde. Detaylı bilgi Dacia.com.tr'de.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: İstel Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Gelsin mi?
2: Gelsin.
3: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
1: Tıkla gelsin.
4: Aynı gün, aynı rutin, aynı tatlar.
5: Dur! Bir twist lazım. Konik şekli ve közlenmiş kırmızı biber lezzetiyle yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
1: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
2: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
3: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
4: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yedik doyduk diyor da doymuyordu Galatasaray. Doymuyordu cimbom şampiyonlar. Bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ın şampiyonluğunu canı gönülden kutlarız. Tebrik ederiz. Dua ederiz Allah bize de nasip etsin diye. Transfer konusunda ben olaya biraz farklı bakıyorum. Artık futbolcu kaleci transferini bir kenara bırakıp değişik şeyler transfer etmek gerekiyor. Ama Galatasaray'a helal olsun. Galatasaray marşı çalacağım ama şöyle bir herkes toplansın. Şöyle bir ortalık bir göreyim millet kim gelmiş kim gelmemiş. Daha henüz herkes gelmedi. Şöyle dostlar bir gelsin kendini bir göstersin. Kalabalığı bir göreyim.

cumartesi akşamı bir düğündeydik. Tonmeister olsun, DJ olsun, ışıkçısı, herkes maçları izliyor. Kimi Fenerbahçe maçını, kimi Beşiktaş maçını, Beşiktaş-Trabzon. Ay neyse, ona da döneceğiz de. Galatasaray maçını izleyen çoktu. Özellikle damat Galatasaray'da. Herkese not vermiş. Galatasaray maçı kazanır, şampiyonluğu ilan ederse o an ne oluyorsa her şeyi bırakın, düğünde sadece Galatasaray marşı çalınacak diye damadın notu var. Sahnede güzel bir grup var, Orka grubu vardı, Orka istirası. Sol tarafta da takı merasimi. Marş çalmaya başlayınca damat takıyı makıyı unuttu valla. Sevinçten yerinde duramıyordu. Salonda da çok Galatasaraylı vardı. Bayağı bir alkış oldu. Doğukan ve Zeynep çiftine de mutluluklar diliyoruz. Ya kendinden geçeceksin, ya kendine gelecek. Biz Beşiktaşlı olarak bir kenarda sessiz sedasız oturduk. Öyle oturduk. Muçu muçu oturduk. Boz gibiydi, Boskov gibi, Muçu gibi oturduk.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Renault Care servislerde 3 yaş üzeri Renault'unuza 22 Mayıs'a kadar tüm bakım, mekanik onarım, aksesuar ve işçiliklerde %30 fiyat avantajı. Olur mu? Olur. Çünkü bu aracınızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri Renault uzmanlığıyla hem de avantajlı fiyatlarla almanın en güzel yolu olur. Şimdi soru belli. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir? Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Dacialılara bahar geldi. 3 yaş üzeri Dacia'nızı

0: Aynı gün, aynı rutin, aynı tatlar. Dur! Bir twist lazım. Konik şekli ve közlenmiş kırmızı biber lezzetiyle yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Ritmini yakala Magna P.
6: Gün içinde sen aynı sendeyken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah

erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var
5: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık hocam.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
9: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa,

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Bahar geldiyse yüz
2: alır lezzetle yerim.
3: İlaç gibi radyo.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Tayland'dan Ahmet Güvenç takip edemedim. Galatasaray yine mi şampiyon oldu demiş. Bak bak havaya be enginarlı bakla. Senin havana enginarlı baklayla derler. Bizim orada öyle derler. İstanbul'da, Ordu'da, Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Kayseri'de, New York'ta. Dünyanın farklı ülkelerinde de Galatasaray taraftarlar şampiyonluğu kutladı canı gönülden. Bu bütün takımlar için geçerli. Her takımın fanatik ve holigan taraftarları mutlaka var. Yok değil. Ama şampiyonluk kutlaması içerisinde güzel bir şekilde kutlayabilen, kimseye saldırmadan.

milleti rahatsız etmeden, küfür etmeden kutlayabilen Galatasaraylı dostları, ben de kutluyorum şampiyonluğunu. Ama kafa güzel, sağa sola taşkınlık, millete saldırmalar, yumruk atmalar, hakaret etmeler, arabalara saldırmalar, bu normal bir taraftarın yapacağı bir şey değil. Taraftarlık bu değil zaten. Holiganlık. Güzelce kutlayan dostlara selam olsun. Birbirini tebrik eden farklı takım taraftarlarına da helal olsun. Marşı çalacağın zaman radyoyu kapatacağım diyenlere de selam olsun. Sizin marş çalındığında da başkası kapatıyor. Rahat olun.

7.33 pazartesi sabahı Türkiye'nin saatleri. Almanya'dan Umut Galatasaray'ın şampiyonumsu şampiyonluğunu tebrik ediyorum. O ne demek? Dada Sema'da Murat Kurşun'u izlemiş, mutlu olmuş. Kayseri'den Emlul'da. Kayseri düştü ligden diyor. Etimesgut'tan Satı Fenerbahçe taraftarı olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum diye yazmış. Budur. 50 gündür dinleyemiyordum, yoldaydım diyor Özcan. Yine şampiyon oldu.

Kıbrıs'tan Galatasaray'ımı kocaman tebrik ederim. Samsun'dan Elif, valla Galatasaray maçı öbür tarafı gittik geldik diyor. Bir an maçı izlemekten bile vazgeçmiştim. Son dakikalar. Bak, konuşmaktan Galatasaray'ın durumundan ben de bir garip oldum. Maçı izlemekten bile vazgeçmiştim diyor. Hatice ablam Kayseri'de, İzmir Karşıyaka'dan pardon. Galatasaray'ı tebrik ediyor. İnşallah seneye Beşiktaş şampiyon olur. Abla dua, yani dua ederken de biraz bir gerçekçi olmak lazım. Ay ay. Arda, Ece ve Çiğdem Hanım yoldalar, bizi dinliyorlarmış. Ne tarafa gidiyorlar bilmiyorum, yolları açık olsun. Kazasız belasız yolculuklar dilerim. Onların çok sevdiği, her gün dinlemekten bıkmadığı bir şarkı var. Onu dinletelim biz onlara. Çok seviyorlar bu şarkıyı. Dün de dinlemişlerdi galiba. Gaziantep. Kaptan Kara göndermiş. Cimbom'un şampiyonluğu kutlu olsun. Belçika'dan Kaptan Mesut Bilir. Danimarka'dan Fırat. İzmir'den Mahmut. Sen bilirsin Mahmut. Almanya'dan Ahmet. İzmir'den belediye otobüs şoförü Mehmet. İşte bu 8'den sonra. Nasıl?

olmuyor. Ben buradayım. Alaaddin, ben her zaman programdayım. Ortalarda olmayan sensin. Sıradakini göndereyim sana. Hayırlı işler dileyim duraktaki arkadaşlara da. Selam olsun. Barcelona El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 yenmiş. Rashford çok güzel gol atmış ama. Vallahi helal olsun. Real Madrid'de koskoca Real Madrid. Dünyanın en çok para harcayan takımlarından bir tanesi. Ve maalesef şampiyon olamadı. Osimhen gider mi Real Madrid'e, Manchester United'a veya Barcelona'ya, farklı bir takıma, zaman gösterecek. Ama adamlar öyle bir açıklama yapıyor ki seneye de sanki seneye de buradalar. Icardi de, o da burada gibi. Neyse. Biz önümüzdeki maçlara bakacağız. Diyelim futbol güzel bir şey. Tadında sevindikten sonra, saygıda kusur etmedikten sonra, hangi takım olursa olsun, tabii ki başarı yolunda tebrikleri hak ediyor. Tebrik edeceğiz. Çünkü yarın öbür gün biz o noktada olduğumuzda tebrik bekleyeceğiz. Birilerinin bizi kutlamasını isteyeceğiz. Sen yapmıyorsan sana da kimse yapmaz zaten. Önce sen yap ki

kavgalı, dövüşlü, taşlamalı bilmem ne muhabbetlerine girmiyorum güzel kardeşim. Hangi ülke olursa olsun, hangi takım taraftarı olursa olsun, adam gibi kutlayan, adam gibi sevinen herkese helal olsun.

Da bize ve diğer takımlara gülen arkadaşlar, gülün gülün, bu şarkı da size gelsin. İnşallah 4-5 sene içerisinde biz de güleriz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Ritmini yakala. Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Kaptan.com.tr'de.
1: Orbus.
2: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
3: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 200...
7: Bentersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok.
8: Aidat da yok.
7: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
10: Ne istersen Neon 1.
11: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.

0: yoldan.
1: Program bitti çünkü. Ayrılık saati. Galatasaraylı Kezban geldi. Az sonra sizlerle birlikte programı devredeceğiz. Bugün Konya'da Samet Bey'e son şarkıyı armağan edelim. Kızı Yonca'nın doğum günüymüş. Kutlayalım biz de Samet

Çin'den tahliye edilen 3 Türk vatandaşı İspanya'dan yola çıktı. Virüslü gemiden tahliye işlemi dün başlamıştı. Bugün akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Tahliye edilenler ülkelerinin gönderdikleri uçaklarla yurda dönüyor. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvuru yaptı. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada 35. oturum yapılacak, casusluk suçlamasıyla açılan davanın da ilk duruşması Silivri'de düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki ağaç ve peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da bir kişi daha gözaltına alındı. İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Son olarak Orhan Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla emniyette işlemleri sürenlerin sayısı 23'e yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif, varlık barışı düzenlemesini de içeriyor. Teklifle, Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin son

0: yemin ederek göreve başladı. Böylece Macaristan'da milliyetçi Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Macar meclisteki konuşmasında Macaristan'ı yönetmeyeceğim, ülkeme hizmet edeceğim dedi. Yurda dönelim, İstanbul'da 6 eyleme karıştıkları belirtilen 13 şüpheli yakalandı ve bu şüphelilerden ikisinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Gözaltındaki zanlıların suç örgütü adına eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. Ve geride bıraktığımız gün Anneler Günü'ydü. Bu özel gün çeşitli etkinliklerle yurt genelinde kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay onların dedi. Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor. Saat 19.05'te Rams Park'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Kötü gidişatı tek başına değiştiremeyeceğini söyledi. Sarı Lacivertliler'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek. Arda Turan, Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Türk teknik direktörün çalıştırdığı Shakhtar Donetsk.
3: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Tezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz. Sevgili krallar, güzel bir hafta sonunun ardından şahane bir haftaya başladık. Birlikte Galatasaray'ımızı tebrik ederim gönülden. Tüm emeği geçenlere başta Okan Hoca ve tabii ki ekip olmak üzere futbolcularımız, taraftarımız bize büyük heyecan yaşattılar. Bir gurur kaynağıdır Galatasaray diyelim ve devam edelim. Bütün büyük takımlarımız için, bütün milli takıma oyuncu gönderen büyük takımlarımız için de nice büyük şampiyonluklar diliyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğunu gönülden

Birlikte sevindik. Galatasaray'ı, Galatasaray taraftarını, hocamızı, oyuncularımızı, tüm teknik ekibi gönülden tebrik ediyorum. Bize bu sevinci yaşattıkları için. O zaman bir de annelerimizin anneler gününü kutlayalım. Pazar günü birlikte olmadık, olamadık. Bana da mesajlar gönderen sevgili kralcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Aldım haberlerinizi, sağ olun, eksik olmayın. Baş tacı annelerimiz, evrensel şefkatin kaynağı annelerimiz. Anneler gününü tebrik ediyorum tüm annelerimizin. Şefkati kalbinde taşıyan, evlatlarına hem anne hem baba olan annelerimiz, şehitlerimizin anneleri, gazilerimizin anneleri, bu toprakta emeği bulunan annelerimiz.

0: devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo. Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
8: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
9: Enuygun.
10: Prime Computest Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
11: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
10: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
0: Üretim öncülerinin mikrosu var.
12: Mikro yazılım, mikro kontene.
13: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. İstasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
14: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
15: Sağlamsa Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
16: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
17: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyen

0: Türkiye'nin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.
5: Takacaksın. Sen daha çıkınca söyle.
6: Migros yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: İlaç gibi radyo.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
10: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.
2: Radyosunu şimdi açanlara günaydın. Bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Güzel bir hafta olsun. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun inşallah. Güzel haberler alıp birbirimize güzel haberler verelim hafta boyunca. Baharda güzel yüzünü gösterdi İstanbul'da. Bu sene Nisan, Mart gibi, Mayıs'ta bir parça Nisan gibi geçti, bol yağmurlu ama lazımdı, gerekliydi. Rabbim güzel bir denge yaratmış, onun içinde dönüp duruyoruz. O dengenin içinde insanoğlunun da inşallah kendi dengesini bulmasını diliyorum.

İmparator'dan sevenlerine 2026 yılı hediyesi o zaman. Baboş sevenlerine gelsin, tüm İbrahim Tatlıses hayranlarına. Hala Anneler Günü mesajları akıyor. Canım kralcılarımız, çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. Kocaman bir aileyiz biz. Türkiye'nin ve dünyanın her bir santimetre karesinde bir kardeşimiz var, biliyoruz. Güzel bir hafta olsun hepimiz için.

0: yapıyorsun demiş.
1: Çalmam mı ya? Seni mi üzeceğim? Seni mi kıracağım Allah aşkına? İnsanın rakibi yoksa öbür tarafın bir kıymeti kalıyor mu? Rakibin yoksa sen de yoksun yani. Galatasaray varsa Fenerbahçe, Fenerbahçe varsa Galatasaray. Hadi çalalım ya. Allah Allah. Fenerli kardeşlerimi üzecek miyim yani? İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Ya bir Galatasaraylı olarak elbette ki çok mutluyum, çok gururluyum. Ama Fenerbahçe olmazsa Galatasaray olmaz ki. Haydi o zaman. Fenerli kardeşlerim sizin için.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: pilot.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
10: Sağlamsa Lassa.
11: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Şimdi bak anneler günü şefkati var üstümde. O kadar güzel bir hafta sonundan çıktım. Çok mutluyum. Bütün kız arkadaşlarımla, benim kız kardeşlerim, yatılı okuldan arkadaşlarımla hep birlikte buluştuk bu hafta sonu. Hem anneler gününü kutladık, hem çocukluğumuza döndük. Böyle bir zamanda yolculuk yaptık. Onun için enerjim çok güzel. Ben şimdi Fenerbahçe marşını çalınca, 100. yıl marşını, biliyordum Galatasaray şampiyonluğunlardan Fenerlilerin bunu isteyeceğini. Sonra onu çalarsam Beşiktaş ve Trabzonluların mesaj yazacağını da biliyorum. Hani doğum günü kutlarız ya çocuklarımızın. Diyelim ki ben Zeynep'in doğum günü kutladığımda onun bütün arkadaşlarını toplarım. O mum 150 kere yanar söner. Bütün çocuklar tek tek üfler o mumu. Dolayısıyla biz böyle bir şefkatin, merhametin, böyle bir sevginin yumağı içerisindeyiz. O nedenle elbette ki Beşiktaş marşını da çalacağım. Elbette ki Trabzonspor'u da çalacağım. Bak ama daha fazla üstüme gelmeyin. Bugün bütün marşları arka arkaya da çalamam. Ha, burada duralım. Uşaklar, tamam mı? Çok iyi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu da kutluyor bu Fenerli kardeşlerim. Beşiktaşlar, Trabzonlular yazmış. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz ama bizim marşımızı da çal. Al hadi bakalım, çalıyorum. Hep beraber üfleyelim bu mumları o zaman. Çünkü birlikte varız, öyle değil mi? Galatasaray'ımızı elbette ki kutluyoruz gönülden. Ben bir Galatasaraylı olarak iki marşıyla açtım Galatasaray'ın ama bütün takımlar

Aynen böyle. Bak Mustafa ne kadar güzel yazmış. Kezban abla diyor Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu. Biz bir ay sonra hep birlikte milli takımımızı Dünya Kupası'nda desteklemeyecek miyiz zaten? Ya elbette, elbette öyle. Birlikte güzeliz çünkü. Birlikte Türk futbolunun güzelliği için heyecanlanıyoruz, öyle değil mi? E o zaman ama yani yılın şampiyonuna dönelim. Şimdi herkesin gönlünü aldık, yetti. Bütün maçlar arka arkaya çalamayacağım için şampiyonluk maçını bir daha çalayım Galatasaraylı kardeşlerimi. Mutlu edeyim tekrar. E şampiyonun da bir ayrıcalığı olsun değil mi ama yani? Tamam hadi burada kapatalım bu faslı. Şampiyonluk marşıyla bitirelim.

0: Batman'ın günlüğü. İlaç gibi radyo.
1: Hepinize ilaç gibi gelsin diye çaldım marşları ama bütün marşları çalma şansım yok elbette. En büyük rakiplerin, öyle diyeyim yani, böyle birbirlerine en büyük rakip olan takımların marşlarını çaldık. Ama şampiyon final tabii.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Türkiye'nin enerji Orbus.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyat.

0: Yeni dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

yeni şarkısı. Evet, güldük, eğlendik, maçlarımızı da dinledik. Şimdi eskilerden yenilerden şahane şarkılarla devam ediyoruz. Baha Tantaşçı, ikisinin şahane düeti. Sevenlerine hediyem olsun. İki sanatçıyı da çok seviyorum, duruşlarını, müziklerini, efendiliklerini. Ceylan'da ne söylese çok yakıştırıyor. Koşuşturmanın arasında hepinize ilaç gibi gelsin bu şahane şarkı.

Tekrar mesajlarımıza Bay Mustafa iyi yayınlar dostum diye bir not iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum ben de sana. İskender Ay Yıldız iyi yayınlar kardeşim. Teşekkür ediyorum. Ayşe göndermiş mesajını. Kısa bir mesaj iletmiş bu arada. Nilüfer İzmir'den sevgiler. Bugün babamın seneyi devriyesi, rica etsem benim için bir şarkı çalar mısın? Tamam, ilerleyen dakikalarda çalacağım. Hatta şimdi hazırlıyorum şarkınızı, hemen hazırlıyorum bu arada. Bir isteğimiz vardı az önce okuduğum mesajlarda ama onu sonra çalarım. Emrah'tan bir şarkı istemişsiniz, göndereceğim. Bu arada İbrahim Erkal'ın da ölüm yıldönümü. Kıymetli sanatçımız, değerli dostumu rahmetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm sevenlerine de sabırlar dileklerimi bir kez daha iletmiş olayım. Manisa'dan iyi yayınlar diliyorum. Tekstilde çalışarak sizleri severek dinliyoruz. Bir de isteğimiz olacak. Çalarsan seviniriz demiş. Gamze göndermiş mesajı. Adana'dan selamlar diyor Şadiye Batmaz. Tüm sevdiklerim için gelsin çalacağınız şarkı diye bir not iletmişsiniz. Emrah, ardından da İbrahim Erkal şarkılarıyla devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrika'da Ali devam ediyor.

Evet, haberlerimize bağlanmadan evvel şöyle mesajlarımıza tekrar bir göz atalım. İdris Adabağ diyor ki uzun zamandır bana şarkı çalmadın, unuttun beni sevgili kardeşim, bir şarkı çalarsan sevinirim demiş. Ağam, sana hemen güzel bir şarkı hazırladım bu arada, dinleteceğim. Sevgili İdris Adabağ ve tüm Tatvanlı hemşerilerine özellikle çalacağım şarkıyı da armağan edeyim. Yalova Çiftlik Köy'de tekstilde çalışan Ayşe'ye selam olsun, hayırlı yayınlar diliyorum. Ebu Bekir göndermiş mesajı. Biz de bir şarkı istiyoruz demişsiniz ama adınız yazmıyor bu arada. Firmanızın adı yazıyor sadece, haberiniz olsun. İsminizi lütfen yazın. İyi yayınlar, ilk defa radyoda karşıma çıktınız. Hemen takibi aldım. Senden de bir isteğim var diye notunu iletmiş. Beyza göndermiş mesajını. Çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Demir Döker ben. Haftanın öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor. Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve saat 15'te Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvuru yaptı. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl 5 Temmuz'da tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında bugün hakim karşısında. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada 35. oturum yapılacak, casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da şu dakikalarda Silivri'de düzenleniyor. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltındaki 23 kişi adliyeye sevk edildi. Son olarak iş insanı Orhan Yıldırım yurt dışı dönüşü yakalandı. Komedyen Tuba Ulu sahnesinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan üzerine yaptığı şaka üzerine gözaltına alınmıştı. Tutuksuz yargılanan Ulu için halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla 3 yıl hapis talep edildi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye işlemleri başladı. 3 Türk de İspanya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Katmandu seferini yapan tarifeli uçağındaki yolcular, Tribhuvan Havalimanı'ndaki normal inişin ardından iniş takımlarında görülen duman nedeniyle tahliye edildi. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, tahliye süreci başarıyla tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır dedi. Sınır ötesine uzanıyoruz. Orta Doğu'daki gerilimde ne savaş ne de müzakere dönemi devam ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklif sundu. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. Çin ise Amerikan Başkanı Trump'ın ziyaretinin 13-15 Mayıs arasında olacağını doğruladı. Ziyarette Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor. Macaristan'da ise yeni başbakan Peter Macar yemin ederek göreve başladı. Milliyetçi Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı da sona ermiş oldu. Magyar meclisteki konuşmasında Macaristan'ı yönetmeyeceğim, ülkeme hizmet edeceğim dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ardından yine İstanbul'da bir yatırım fuarında konuştu. Türkiye'nin toplam ihracatı 276 milyar doları buldu diyen bakan, 750 milyon dolarlık daha yatırım beklendiğini aktardı.
1: Türkiye, bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri. Türkiye'nin toplam ihracatı 276 milyar dolar düzeyinde ve bunun %95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türk sanayinin yıllık katma değeri de 250 milyar dolara yaklaştı. 23 yıl önce 36 milyar dolara ihracat yapan Türkiye bugün 276 milyar dolara ihracat yapıyor. 40 milyar dolara yakın üretim katma değeri, sanayi katma değeri olan bir Türkiye'nin bugün 250 milyar dolara yakın sanayi katma değeri var. Türkiye artık ekosisteminden milyar dolar değerlemeyi aşan girişimler çıkaran bir ülke. Bugün bizim Turkorn olarak tarif ettiğimiz 8 Türk teknoloji unicornu var. Ve artık Turkornlarımız küresel düzeyde satın almalarla büyümelerini sürdürüyorlar. Bakanlık olarak kamu kaynaklarından Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütecek girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolar daha kaynak ayıracağız. Ve bu kaynak sayesinde en az 750 milyon dolar daha yatırımın Türk teknoloji girişimlerine yönelmesini bekliyoruz.
0: Meteorolojiden megakent için bir uyarı: İstanbul'da yazı andıran sıcakların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken perşembe günü sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Ve ekonomi bülteni öncesinde bir zam haberiyle noktalıyoruz. Motorinin litre fiyatına bu gece 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam bekleniyor. Benzin grubunda değişiklik olmayacak.
2: Ekonomi.
0: Haftaya %0,24 azalışla 15.025 puandan başlayan BIST endeksi şu dakikalarda 15.000'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45.38, euro 53.47, gram altın 6.815 liradan işlem görüyor. Bitcoin 80.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor. Saat 19.05'te Rams Park'ta kutlama yapacak Sarı Kırmızılılar takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de başkan adaylığının açıklamasının ardından ilk kez konuştu, kötü gidişatı tek başına değiştiremeyeceğini söyledi. Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek. La Liga'da şampiyon Katalanlar, İspanya La Liga'nın 35. hafta mücadelesindeki dev derbide Real Madrid

0: evinde 2-0'la geçen Barcelona bitime 3 hafta kala 29. şampiyonluğunu ilan etti. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Havadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: ekstrem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Bizim Kral FM'e ilk girdiğimiz yıllarda beraber çalıştığımız çok kıymetli mesai arkadaşlarımızdan sevgili 05 Mustafa diyor ki Ali'cim ben de seni dinliyorum. Bir şarkıda bana çalarsan sevinirim diye notunu iletmiş. Çalacağım sevgili kardeşim, güzel bir şarkı hazırladım sana. Erdoğan Çorak abi diyor bana da bir şarkı çalarsan.

Sıradaki şarkı benden sizlere armağan olsun. İzmir'den İlhami, çok sevdiğim eşim Oya için bir isteğim var. İzmir'den Nuri Sevelek dinliyorum. Bir de istek şarkısını yazmış. Çalarsan sevinirim. Krala selam damara devam diyor. Kayseri'den Adem göndermiş mesajını. Hayırlı haftalar dileklerini iletmiş. Manisa Kula'daki amcalarım Adem Sarı, Yüksel Madırlı ve ayakkabıcı çalışanlarına, Hüseyin, Halil, Mehmet abilerime, ustam Bülent'e, bir de Tahir ustama diyor. Baran Bozkurt göndermiş mesajı. Şahin Kendirci'den çok güzel bir şarkı var, sırada dinleyelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde.
2: 17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Agivit Focus yanınızda. Agivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Mersin'de olacağım Kültür Yolu Festivali kapsamında konserlerin sunuculuğunu gerçekleştiriyorum akşamları. Soli'de, sahilde oluyor konserler bu arada. Dün akşam da çok keyifli bir konserdi, Bengü konseri vardı. Bu akşam da Kubat sahne alacak. Herkese hayırlı günler diliyorum. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Otopratik.
6: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul bugün parçalı bulutlu 24, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 21, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 23 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hayatımıza anlam katan tabii ki sevdiklerimiz. Sevdiklerimiz, sevdiğimiz olmadıktan sonra yaşamın bir tadı, tuzu var mıdır? Yoktur kardeşim. Dolayısıyla diyor ki Ferdi abimiz, neyleyim sen yoksan eğer, dünyanın cennetini. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Kral bir başlangıç oldu. Ferdi abimizin bu güzel yorumunu yine tamamlayacak aşka dair müthiş bir klasik var ki, senden vazgeçmem. İşte senden vazgeçmem dediklerimiz vazgeçmeyi bize öğretiyorlar. Dünya onların etrafında dönüyor zannediyorlar. Sonrası bir bakmışsınız ki en büyük imtihanınız onlar olmuş. Sevgili Afrikalı'nın hemen sonrasında yine hafta başladık dostlar. En güzel şarkılar bu frekansta, doğru yerdesiniz. Açın radyonuzun sesini. Harbi Kız yayında.
1: Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: Flash Kid Radio. Reklam.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar?

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Fiat Grande Panda.

0: seni bekliyor. Detaylı bilgi fiyat.com.tr'de.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: trend teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Sevgilim, bu aşkta bir hakkım varsa dizinde, göğsünde ağlamak istiyorum ben. Neden insanlar böyle bir şeye ihtiyaç duyar acaba? Şöyle bir düşünsenize. Birisi sizin omuzunuzda, dizinizde neden ağlamak ister? Çünkü insan en çok kendini ait hissettiği yerde ağlamak istiyor. Bazı yaralar konuşarak değil, sevdiğinin kalbinde susarak geçiyor. İşte sustuğumuz anlarda içimize attığımız onca derdi, sıkıntıyı bir bakmışsınız ki öyle bir dillendirmiş ki bazı şarkılar. Onlardan biri de Güllü ablamız. Mekanı cennet olsun. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Birazdan mesajlarınızı değerlendirmeye başlayacağım.

Sevgili Yarencim, diyor ki yar bir kız, sevdiğimi kaybetme korkusu içerisindeyim. Bir sonra bu şarkı dinleyince harbiden ödüm kopuyor demiş. Bir de tebessüm göndermiş WhatsApp'tan. İnsan neden kaybetmekten korkar ya da deriz ki her zaman kaybetmekten korkan taraf bellidir. En çok seven en sessiz korku yaşar. İnsan sevmediğini kaybetmekten korkmaz. Korku dediğin gönül bağlanınca başlar. Belli ki senin gönlün kör düğümü olmuş. Allah sonu hayır getirsin. WhatsApp'tan mesajını gönderen, yoklamada yerini alan kralcılarımız oldukça fazla. Kocaeli'nden Necmettin kardeşimiz de çok sevdiği eşi Elvan'a, oğlu Ahmet'e ve Asaf'a armağan etmiş. Mutluluğunuz daim olsun yengenizde, sevgiler. Kapadokya'dan, Ürgüp'ten Ahmet kardeşim son sesli şarkılarımızı kulak veriyormuş. O halde biz de bir aç sesini kardeşim deriz herhalde, değil mi? Eyvallah, yakışır.

günü İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümü. Adını 90'lı yıllarda onun şarkılarıyla teselli bulduk yaralarımıza. Onun şarkıları pansuman yaptı, aşkımızı haykırdık. Bir çok güzel şarkısı var. Bu yıllardan bu zamana kadar gelmeyi başarmış. Anılarımıza, acılarımıza, aşklarımıza tanıklık yapmış. Onlardan birini daha paylaşacağım dostlar. Sevenleri adına tabii ki dualarımızı gönderiyoruz ruhuna. Ailesine Rabbim gani gani sabırlar versin. Bir kez daha mekanı cennet olsun diyoruz ve yine eşlik edeceğimiz müthiş bir klasiğiyle daha devam ediyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Lütfen sigaramızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaramızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar

0: her şey yalan. Her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerin soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.
1: Her şey yalan, olup gitti bir günde.
2: Halimizi perişan eden sadece biri olmuyor, birileri de oluyor. Ve tabii ki biz de bunları müsaade ediyoruz. Biz müsaade edersek, biz herkesi kendimiz gibi görürsek, tüm gönül kapılarımızı sona kadar açarsak daha çok üzülürüz. Filtre önemli kardeşim. Vallahi. Kalbimizde birazcık böyle bazı insanları seçici olarak hayatımıza imtinayla uzak tutarak yaşamımıza devam etmemiz lazım. Eğer çok fazla üzülmek istemiyorsak, yoksa herkesi kendimiz gibi görürsek, herkese kendimiz gibi bakarsak, herkesi kendimiz gibi düşünürsek çok üzülürüz. Sevgili Nevin'cim, canım benim, bu sözlerim sana Sinop'tan, bize dinleyen krallarımızdan. O da çok sevdiği dostu tarafından bir imtihana tabi tutulmuş. Tüm gönül kapılarını açmış, süzgeçten geçirmemiş, kendisi gibi görmüş ama sonrasında darbe yemiş. Bacım darbe yemiş, sızısı çok derin. Kolay değil, 10 yıllık bir dostluk var. Olsun. Demek ki yaşanmışlıkların yanı sıra bir şeyleri görmen gerekiyormuş. 10 yıl sonra görmüşsün, bu da bir kâr olsun senin için. Millet neler neler görüyor yani. Valla. Neyse. Kapadokya'dan, Ürgüp'ten bize dinleyen krallarımız da var. Sevgili Amir kardeşimiz de onlardan biri. Zonguldak'tan Cumhur kardeşimiz de 95 senesinden beri sizleri dinliyoruz Harbi Kız. Bugün de suskunluğumuzu bozduk. Ne güzel. Her zaman bekleriz.

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: durmadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: F-Max Kaptanlar Kulübü'nü sunar.
2: Yarınların

0: eyvallah diyor.
1: Fena bir şarkı. Hakan Altun'la yeni saatimizi demir attık. Şanlıurfa'da bizi dinleyen krallarımız selam olsun. Sevgili Kaptan, Kaptan Şener sponsoru Efnex'le Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmakta.

0: konuşmakta. Bakalım bize neler söyleyecek.
1: Sevgili Harbi, selam olsun diyelim. Güzel bir Urfa gününden sana selamlar. Evet, öncelikle dün anneler günüydü. Başta senin ve tüm anne olan yayıncı arkadaşlarımın, bütün annelerin bir kez daha kendi anneminde olmak üzere anneler gününü kutlamış olayım. Geride bıraktığımız gün anlamında sizlere seslenememiştik. Şimdi buradan bir seslenme fırsatımız varken anneler gününüz kutlu olsun diyelim. Bugünlerdeyiz. Bugün Urfa'dayız. Şanlıurfa'mızdayız. Sevgili Krazlar, Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla yollara düştük biliyorsunuz. Ford Trucks'ın yeni yüzü, yenilenmiş F-Max'i, yeni tırlarını görücüye çıkardık. Uzun yol kaptanlarıyla buluşmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye turumuzun Şanlıurfa ayağındayız. Yeni haftaya Şanlıurfa'dan merhaba dedik. Hafta sonunda buradaydık gerçi biz. Şanlıurfa'daki sevgili Krazlar, uzun yol kaptanlarıyla bir aradayız. Şu anda etkinlik alanındayız. Yine her zaman olduğu gibi oldukça yoğun bir talep var. Çok merkezi bir noktadayız. Eyübiye, buğday borsasındayız. Anayolun hemen kenarındayız. Urfa'daki sevgili Krazlarımız, uzun yol kaptanlarımızı hatırlatmış olalım. Eyübiye buğday borsasının bulunduğu bölgede, anayolun kenarında sevgili Krazlarla buluşmaya devam ediyoruz. Uzun yol kaptanlarımız her etkinlikte olduğu gibi bu etkinlikte de yine hediyeler kazanıyorlar. Yarışmalar düzenleniyor bir yandan. Kaptanlarımızın böyle uzun yolda yanlarında olacağı ve işlerine yarayacak birçok hediye var. Tabii ki ekonomik sürüş, güvenli sürüş anlamında da seminerler var. Ford Trucks'ın yeni yüzü F-Max'i yakından tanıma şansları oluyor. Ford Trucks ekibinden kıymetli ekip arkadaşlarımız burada yenilenmiş F-Max'i tanıtıyorlar. Hemen sonrasında da yine o anlatılardan yola çıkarak yarışmalar düzenleniyor. Ve yenilenmiş F-Max'ler hemen şöyle görüş alanımda amiral gemileri, maşallah maşallah. Bu güzel tırları da yakından tanıma, test sürüşüne çıkma şansları var. Hatırlatmış olalım, yakınlarda olan kaptanlarımız varsa bekleriz, uğrasınlar diyelim. Urfa'dan bir kez daha hepinize, bütün Krazlara selam olsun. İlerleyen dakikalarda tekrar bağlantıda olacağız.

İşte sevinecek yorumuyla bir Cengiz Ünlen klasiğini paylaştık ve tabii ki kralcılarımızın da mesajları yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Yine döktürmüş dinleyicilerim. İzmir'den selam olsun, İzmir Karabağlar'dan. Furkan kardeşim, seni de yoklamaya dahil aldık. İzmir, Bergama'da Sanem kardeşimiz de Menemen, bir tipi T tipi kapalı cezaevi infaz kurumunda bulunan eşi Rafet Pala bize kulak veriyormuş. Ona bir şarkıyı rica etmiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Sedat Ersoy, Kocaeli Kandıra'dan bize dinleyen kazlarımızdanmış. Eyvallah, Kandıra'mızı da yazalım reçetemizi.

0: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.

0: servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
1: Volkswagen.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontele.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Fiat Grande Panda.

0: sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

çalışıyor kardeşim vallahi. Kim ne derse desin. Sedat Ersoy Kocaeli Kandıra'dan selamlar. Kandıra'ya yazdık, reçetemizi gönderdik. Az önce de bu mesajı okumuştuk. Tabii şarkıları kaptırınca fark etmedim. Gülten'cim Isparta'dan Şükür Kavuşturan'a. Vallahi program bitecek neredeyse. Mesajını yeni gördüm. Orhan Gencova isteklerine yanıt vereceğiz bu şarkımızda. Burcu Hayat kardeşim Bursa'dan. Bizi dinleyen Kral Duyurumuzdan'dı Konya'dan. Ahmet Uyan kardeşimize de bir şarkı gönderiyoruz. İklim Uyan'dan tüm güzel şarkılar armağandır. Enişteciğim vallahi yengemizin kıymetini bil. Manisa'dan Cahit devam şarkılar bekliyoruz Harbi Kız demiş. Ben daha ne yapayım size kardeşim. İstanbul Şile'den Mustafa'cığım seni unutmayalım. İstanbul'dan Tülay kardeşimiz de Safi Kavak set tipi C33 koğuşlu yatan Özcan'ın armağan etmekteymiş. Onlara da sevgiler.

İnsan şarkının sözlerinde kayboluyor resmen. Seninle bırak sevgiyi, nefretin bile ziyan. Çünkü bazı insanlar gerçekten hiçbir duyguyu hak etmiyorlar kardeşim. Ay ay, sevgili Özlemcim, canım benim, insanı yoran ayrılık değil kardeşim. Değmeyenlere harcamış olduğumuz ömür ve duygular, o da 5 yılını vermiş. Şimdi diyor ki yanarım yanarım, değmeyecek insanları döktüm gözyaşına yanarım demiş. Adana'dan bizi dinliyor. Selam olsun ona.

Bundan sonra sana bütün duygularım, ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen seveceğim hayatımdan, seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına.

Nereye kadar çekerim sanıyorsun o umursamaz tavrını? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatımda. Duymayacaksın artık seni seviyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına elveda.

0: bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında

0: sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Bes bes Allianz'dır, bes bes bes Allianz.
3: Sağlam basacağım bu hayatta.

0: Fatih Kısaparmak'ın Özdenerler Lisesi'nde olan müthiş şarkılarından biriydi. Özlemişiz değil mi dostlar? Peki. Yavaş yavaş programımızın sona doğru yaklaşıyoruz. Sevgili Kaptan Şener. Şu anda yolda. Bugünkü durağı FMX'de Şanlıurfa'da Eybiye Buğday Borsası'nda şu anda bize kulak veriyor. Onun da paylaşacağı birkaç kelam var. Sözü onu bırakıyoruz. Bakalım neler söyleyecek bize.
1: Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla bizler bugün Şanlıurfa'mızdan seslenmeye devam ediyoruz. Hem kaptanlarımızı hem de kralcılarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye turundayız. Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max'ini tanıtmaya devam ediyoruz. Tabii ki güzel bir etkinlik alanımız var burada. Uzun yol kaptanlarımız da burada. Tabii kralcılarımız da geliyor. Hani biz buraya gelmeden daha belki de gelmiş olan yüreklerden biri. Cumartesi günü bize mesajla ulaşmıştı. Sevgili İbrahim meslektaşımız, hatta yayında da bir selamlaşmıştık kendisiyle. Bugün o da kaptanlarla birlikte yanımızda misafir ve Kral FM'in mobil stüdyosuna geldi. Dedi ki kaptanım ben geldim. Hoş geldin sevgili İbrahim.
2: Hoş bulduk abi, sağ olasın. Şeref de verdiniz Şanlıurfa'mıza.
1: Estağfurullah, o şeref bize ait ya, ne demek.
2: Teşekkür ederim abi.
1: Çok eski bir kralcısın bu arada.
2: Tabii tabii, ben küçüklüğümden beri dinliyorum abi.
1: Maşallah.
2: Şu an yaşım 37, yani 14-15 yaşlarından beri dinliyorum.
1: Ve bu sevda aslına bakarsan bir süre sonra meslek haline de gelmiş anladığım kadarıyla. Yine Şanlıurfa'mızın çok sevilen, çok dinlenen radyolarından bir tanesinde uzun yıllar. Yine programda yapmışsın galiba.
2: Tabii nereden baksan 4 yıl yaptım. 2 yıldır bırakmışım. Kendi yayına gittiğim dönemler Kral FM'den bahsetmişimdir.
1: Erdem abiden.
2: Tabii tabii tabii.
1: Kral FM. Nasıl bir aşk ya, değil mi?
2: Evet tabii tabii.
1: Mikrofon aşkı böyle bir şey işte. Bir bulaştın mı bir daha da kurtulamıyorsun aslına bakarsan. Şimdi ara mı verdin?
2: Aynen, ara verdim. Dedim biraz dinlenelim abi ya.
1: Devam edeceksin yine.
2: Tabii tabii.
1: Başka bir mesleğin var mı?
2: Şu an tekstille uğraşıyorum. Sabahlar mesela 6'da uyanıyorum. Kahvaltı yapıyorum. İşe gidiyorum. Kulaklığı takıyorum. Akşama kadar kulaklığı denmez kulağımda.
1: Oy maşallah. Bütün yayıncıların hepsini dinliyorsun ve yakından tanıyorsun muhtemelen.
2: Tabii tabii. Gönül dostu Şenel abime buradan çok selamlar diliyorum. Ve

0: Ayrıca Kral FM dinleyicilere ve ailesine buradan çok selam ediyorum. Harbi ablama da çok selam ediyorum. Ondan sonra Melis ablama çok selam ediyorum. Ali abime de selam göndermiş olalım abi.
1: Eyvallah. Bütün ekibe selam diyelim biz. Aile, evli misin?
0: Evliyim, aynen.
1: Ay maşallah kaç?
0: 3 tane çocuğum var.
1: Oo, evlatlar da var. Ömürleri çok güzel geçsin inşallah. Hep böyle tebessümde görelim onları. Bir de abi şu an İstanbul'da bizi dinliyor.
0: Aynen, Mehmet Bayırhan.
1: Mehmet Bayırhan'a buradan bir selam göndereceğiz. Bir ustamız vardı yanında.
0: Şerif abi.
1: Şerif ustaya da bir selam olsun diyelim. Sevgili İbrahim, başka bir selamın var mı böyle?
0: İsa abim var şu anda. O da tekstilde çalışıyor, makineci. Aynı zamanda ustabaşıdır. İsa Bayırhan. Buradan çok selamlar diliyorum. Şener abimle beraber karavanın içinde. Selam olsun İsa Bayırhan abim. Öpüyorum ellerinden.
1: Eyvallah. Bütün aileye de, evlatlara da bizden selam götürürsen seviniriz. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık diyelim aynı zamanda.
0: Sağ olasın abi. Ben de teşekkür ediyorum. Hoş geldin Şanlıurfa'mıza. Şerefler verdin. Ayaklarınıza sağlık abi.
1: Senin de kocaman yüreğine sağlık İbrahim. Sevgili abi, biz hem meslektaşımızı hem de yakın bir kralcımızı yakaladık. Biraz onunla sohbet edelim. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Mikrofon tekrar İstanbul stüdyomuzda. İlerleyen dakikalarda yine Atan'ın saatinde tekrar bağlanacağız.
2: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz sevgili İbrahim abimize. Selam olsun. Şanlıurfa'dan yayını gerçekleştiriyor sevgili Kaptan Şener. Onu da yalnız bırakmayın dostlar. Etmek istediğiniz birkaç kelam varsa ya da bir selam iletmek istiyorsanız orada Kaptan Şener'i bulabilirsiniz. Şanlıurfa'mızın güzel yerinde bizi dinleyen tüm kralcılarımızla final şarkımızı armağan ediyoruz. Benden hemen sonra sevgili Ata mikrofon başına yerini alacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle bana müsaade canlar.

Alex arası bende her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: isteklerinizi Plaxi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
2: Bayram planın hazır mı? İlk otel rezervasyonunda geçerli. Anında 1500 TL'ye indirim ve tüm kartlara peşin fiyatına 3 taksit fırsatı enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: Enuygun.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan, Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
3: Volkswagen.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğu

Trax F-Max'te sevgili kaptanımız yollarda hem F-Max'in tanıtımını yapıyor hem de kaptanlarımızla buluşuyor. Bugünkü durağı da Şanlıurfa'ymış. Sevgili kaptan Şener'imize bir kulak verelim bakalım neler aktaracak bizlere. Selamlarımızı ileterek yani.

Sevgili Ata, hoş geldin diyelim. Harbiden sonra mikrofonu teslim aldın. Bizler de programı açar açmaz neredeyse bir merhaba diyelim sana. Urfa'dayız bugün, Şanlıurfa'da. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla Ford Trucks ailesiyle birlikte yeni F-Max'leri Türkiye yollarında tanıtmaya devam ediyoruz. Uzun yol kaptanlarımızla bugün Şanlıurfa'da buluştuk. Çok güzel, güneşli, hatta biraz da böyle baya baya sıcak bir günden Şanlıurfa'mızdan selamlar olsun diyelim. Eyübiye'deyiz sevgili kralcılar. Eyübiye'de buğday pazarı denen bölgedeyiz. Hatta burada zehirciler borsası olarak geçiyor. Hemen yol kenarında bayraklarımızı falan da görürler. Ford Trucks ailesiyle birlikte sevgili kralcılarla, uzun yol kaptanlarıyla bir araya geldiğimiz, onların da böyle çeşitli yarışmalara katıldıkları, hediyeler kazandıkları, aynı zamanda yenilenmiş F-Max'leri de test sürüşüne çıktıkları güzel bir etkinlikten tekrar selam olsun diyelim. Bu güzel ortamdan Harbi Kız'ın saatinde seslenmiştik. Şimdi ikinci saatte senin yayın saatinde de bir seslenmiş olalım. Senin çalacağın güzel şarkıları da kaptanlara armağan edersen seviniriz. İlerleyen dakikalarda tekrar mikrofonda olacağız.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
3: Volkswagen.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Best Allianz'dır. Best Allianz. İlaç gibi radyo.
8: Reklam. F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

Gelişimle birlikte mesajlarınız geldi. Özellikle üşük mesajları da geldi ve dikkatimi çekti. Sevenlerimizin gönlünde özel bir yeri olmuş rahmetli İbrahim Erkal'ın. Özellikle mesajlar, üçlük mesajların çoğunda İbrahim Erkal şarkıları var. O yüzden diğer üçlük mesajları gönderen sevenlerimizin anlayış hoşgörüsüne sığınarak...

Ve onlar adına da şimdi üçlük zamanı diyerek rahmetlinin üç güzel şarkısıyla baş başayız arkadaşlar. Şimdi üçlük zamanı.

0: her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldım. Sanki çölde susuz kaldım. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: ve Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi

0: yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

Jolie ile erken

0: Sertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan

0: Sütaş Ayran.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. İlaç gibi radyo.
6: Reklam. FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

0: Ekonomik sürüş anlamında eğitimlerinde verdi ve az sonra da yarışmalara geçilecek. Yine uzun yol kaptanlarımız şapkalarından yeleklerine, powerbanklerinden termoslarına kadar uzun yolda onların işine yarayacak birçok hediye hazırlamış. Ford Trucks ailesi bu hediyeleri yarışmalar yapıp kaptanlarımıza takdim ediyorlar. Sevgili kralcılar, bizler Kaptanlar Kulübü Senin Şehrinde sloganıyla Türkiye yollarına düştük ve birçok coğrafyamızda kaptanlarımızın ayağına kadar gidiyoruz. Biz de yürüyen stüdyomuzla bu güzel ekibe eşlik ediyoruz. Yayınlarımızı buralardan gerçekleştiriyoruz. Bugün Şanlıurfa'mızdaydık. Şanlıurfa'mızın o güzel coğrafyasından sizlere seslendik. Sıcaktı ve sıcak bir selam gönderdik. Buradaki etkinlik devam edecek. Bizler yayınımızı bitiriyoruz. Yavaş yavaş yolculuğa çıkacağız İlhan Kaptan'la birlikte. Kaptanım, bundan sonraki durağımız neresi?
1: Gaziantep.
0: Gaziantep, evet sevgili kralcılar. Gaziantep'te olacağız. 12 Mayıs Salı günü, yani yarın Gaziantep'te buluşuyoruz sevgili kralcılarla. Gaziantep'te nakliyeciler sitesinde olacağız sevgili kralcılar ve uzun yol kaptanlarımıza hatırlatmış olalım. Yarın saat 14-16 arası biz yayınımızı oradan gerçekleştireceğiz. Gaziantep'te nakliyeciler sitesinde buluşacağız kralcılarımızla. Sevgili Ata, çok teşekkür ediyoruz sana da programında bizleri misafir ettiğin, ağırladığın için. Saat 17 itibariyle yine senden mikrofonu teslim alacağım. Kendi yayın saatimizi gerçekleştireceğiz. 17-19 tekrar mikrofonda olacağız. Kralcılarımıza yine Urfa'dan seslenmeye devam edeceğiz.

0: Kaptanlar Kulübü'nü sundu. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo. Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor. Saat 19.05'te Rams Park'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Kötü gidişatı tek başına değiştiremeyeceğini söyledi. Fenerbahçe'de iki adaylı olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek. MotoGP'de Fransa Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı. Yarışı 13. sırada bitirerek bu sezonki en iyi derecesine imza atan Toprak Razgatlıoğlu 3 puan aldı. MotoGP'de sıradaki yarış 17 Mayıs'ta Barcelona'da koşulacak.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

vaktimizdeyiz. Diğer mesajlarda bir göz atalım hemen. Ankara Çubuk'tan Esen Gül Kırtaş. Tüm kralcılara demiş. Avusturya Linz'den Sezgin, Ferdi Baba'dan demiş. Çanakkale Biga'dan Tamer. Tüm koltuk döşeme ustalarına. Uşak Manaz'dan Süleyman. Başaran Caddesi esnafına. Ankara'dan polis Aytaç. Eşi kızı Elif ve oğlu Efe'ye. Biga'dan Engin. Üçlük hazırlanmış. Tüm kralcılara diyor. Gölcük'ten Erman Aslan. Tüm servisçi arkadaşlara. Esenler'den Kezban. Arkadaşları Reyhan ve Kevser'le dinlediğini belirtmiş. Üçlük hazırlamışlar. Eyvallah. İstanbul'dan Mehmet. İzmir'den Sibel. Çerkezköy'den Sevcan.

0: ilham duyar mısın?
1: İzmir Çiğli'den Zehra, eşi Ömer'e. Almanya'dan Azime, Belçika'daki yeğeni Tuğba'nın doğum günü kutladığını belirtmiş. Hataylı Alanya'dan Ahmet Usta, üçlüye talibim demiş. Alanya'daki tüm dostlara diyor, ustalara.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok.
5: Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.
10: Borusan Next.
11: Bambaşka yere taşır Toyota.
12: Taşır da işimizi nasıl?

0: Cumhuriyet'in 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Vallahi ben bir şey yapmadım. Tam ne güzel. 16.30 önce sonrası iki severimizin mesajını hazırlamıştım. Şarkılarını hazırlamıştım. WhatsApp hattımız kilitlendi. Vallahi ben bir şey yapmadım.
1: Seni bulmuşken aşkı kaybettim. Aşkı bulmuşken seni kaybettim.
0: Çok mesaj gelmesindenmiş. Ne yapalım, atmayayım mı diyelim sevenlerimize? Allah'ım yarabbim.
1: Ben ettiğini kendi gönlüme.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
3: Sen ne ister ister o.
0: Haliyle açılmasını bekleyecekmişiz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
6: Enuygun.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
9: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
12: Ödemek EasyCo demek.
13: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu.

0: Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Atadan müzik ziyafeti.

0: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Mayıs Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, anayasa özlemi dinmedi dedi.
1: Türk milleti

0: Cumhuriyetinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
1: İmamoğlu casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'yla birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanar da siyasal veya askeri casusluk iddialarından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Silivri'de bugün ayrıca İmamoğlu'nun İBB'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yargılandığı davanın duruşması da görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peysaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi. Son olarak iş insanı Orhan Yıldırım yurt dışı dönüşü yakalandı. Orta Doğu'daki gerilimde belirsizlik sürüyor. İran, Amerika'nın 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklif sundu. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava reddedildi. Davada kongrenin usulsüz olduğu öne sürülerek partiye 3 kişilik kayyum heyete atanması talep edilmişti.

0: haberlerini sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Sevgili Ata, çok teşekkür ediyoruz. Mikrofonu teslim aldık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 11 Mayıs 2026 günlerden pazartesi, Ata'dan teslim aldığımız bayrağı yine keyifle taşıyacağız inşallah. Evet, yolculuk vaktidir. Alemin kralında Kaptan Şener'le gün batımı vakitlerinde şarkıları, duyguları paylaşmak adına yine buluştuk. İnşallah gününüz güzel geçmiştir. Şimdiden yeni hafta içinde hepimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket, kazancı da bol olsun diyelim değil mi? Yaşayabilmek adına ihtiyacımız da var. Güzel bir hafta olsun efendim. İyi haberler alın. Hani beklediğiniz ne varsa da...

bu yeni hafta size onu getirsin diyelim. Sevgili kralcılar, Türkiye turumuzda yine Ford Trax ailesiyle yeni F-Max'leri kaptanlarımıza tanıtmaya devam ediyoruz. Bizler de yollardayız tabii. Bugün Şanlıurfa'dan seslendik. Hafta sonunda Şanlıurfa'da geçirmiştik hatta. Vallahi bu güzel coğrafyada Göbekli Tepe'ye de uğradık. Birçok yer, Balıklı Göl maşallah. Yani Urfa'mızda apayrı güzellikte. Bu güzel coğrafyada etkinliğimizi gerçekleştirdik. Şimdi yayınımız adına mikrofondayız. Saat 19'a kadar şarkıları, duyguları paylaşacağız. Hazırsanız yaslanın koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Ritmini yakala, Magna P.
6: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
7: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.

0: 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitum.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
3: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.

0: yaparız.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam.
5: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
6: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
7: Volkswagen.
8: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
9: gelecek. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
10: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında

0: F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. Yarın Gaziantep Nakliyeciler sitesinde, 13 Mayıs'ta Adana Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz seyrimizde hemen iletişim bilgilerini bir hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabiliyorlar. Instagram'da arama bölümüne Kral FM Kaptan Şener yazın. Direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili kralcılar. Bugün sevgili İbrahim dostumuz geldi yanımıza. Sağ olsun, hem meslektaşımız hem de Urfalı sağlam bir kralcı, eski kralcılarımızdan. O hatırlattı hatta, dedi ki kaptan abi sana mesaj gönderdim ulaşmadı mı dedi. Sonra kontrol ettik, benim mesaj istekleri bölümü kapalıymış ya vallahi. Onu fark ettik, şimdi açtık. İnşallah oradan da sevgili kralcılar mesajlarını ulaştırabilirler. Muhterem ablamız Can Yücel'e sormuşlar diyor. Neden hep babanıza şiir yazıyorsunuz? Üstad vermiş cevabını. Anneme olan sevgimi yazacak kadar şair değilim. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Hayırlı haberler alacağımız güzel bir hafta olsun tekrardan. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Can, senin de kıymetli annenin anneler günü kutlu olsun. En içten dileklerimle sağlıklı bir yaşam diliyorum demiş. Ben de buradayım, seviliyorsun güzel insan. Keyifli yayınlar. İstanbul'dan sevgiler selamlar diyor. Çok teşekkür ediyorum muhterem ablam. Yüreğinize sağlık.

olsun diyelim. Hepsini rahmetle almış olalım. Adana'dan selamlarını iletmiş. Selam olsun Adana'mıza. Evet, yine bakıyorum Nazlı Mevcil Çanakkale Bayramiç'ten bizleri dinliyordu. Sıradaki şarkıyı biricik eşim Necmiye Hanım armağan ediyorum demiş. Armağanımız olsun efendim. İlk mesajlar dillendirdik bile. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu bu güzel efsane şarkılarla devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Senin yanında Akbank.
5: Ritmini yakala. Magna P.
6: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
5: Magna P.
7: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
8: Türkiye'nin enerji.
9: Orbus. Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: dolar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Sun.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor.
2: Fırsat... Yaşabiliriz değil mi?
3: İnancıyla kılçık...

0: Bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın.
1: Güvenilir bakım otopratik, otopratik. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
10: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr.

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

İlk saatin sonundayız. Yavaş yavaş bu saati uğurlayacağız sevgili kralcılar bu güzel şarkılarla. Tam böyle trafik saati de yaklaşıyor malum. Büyük şehirlerde biraz yoğunlaşacak. Tam iş çıkış saatleri bir de günlerden pazartesi olunca. Lütfen güzergahları bir kontrol edin, yollara öyle çıkın. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Gideceğiniz yerlere de sağ salim ulaşın efendim. Saat başı 18'de günün gelişen haberlerini haber merkezimiz aktaracak. Ne olmuş, ne bitmiş ülkemizde, dünyamızda gelişmeleri öğrenelim. İkinci saatte yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Mayıs Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, anayasa özlemi dinmedi dedi.
5: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
4: CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Köksal ise partiden istifa etti. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Köksal için nereye giderse gitsin dedi.
6: Belediye başkanlarımızı transfer için büyük baskı altına alıyorlar. Şimdi duyduk ki bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısma yarın rozet takmaya hazırlanıyor. Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde ülkesini seven, bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ya demek ki bunun açığı var duygusunu getirir. Merkez Yönetim Kurulu böyle bir şeyi kabul edemez. Bunu tartıştık. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
4: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvuru yaptı. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık başvurusu yapmış, partinin adaylık için 30 milyon lira istediğini, bu paranın esnaf ve iş insanlarından toplandığını öne sürmüştü. Orta Doğu'daki gerilimde belirsizlik sürüyor. İran, Amerika'nın 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını

0: sıraladı, karşı teklif sundu. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. Dışişleri Bakanı Fidan yarın Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, ziyaret kapsamında Katarlı mevkidaşı El Sani ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi Amerika ile İran arasında yürütülen barış müzakereleri olacak. İki bakan sahadaki son durumu değerlendirecek. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk yurda getirildi. Sağlık Bakanlığı karantinaya alınan yolculardan alınan numunelerin negatif çıktığını açıkladı. Gemiden ayrılan Amerikan ve Fransız vatandaşları arasında testi pozitif çıkanlar vardı. Söz konusu ülkelerde izleme merkezleri kuruldu. Orman yangınlarıyla mücadele için Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine yeni araçlar eklendi. Ankara'daki törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2025 verilerine göre orman yangınlarının %91'inin insan kaynaklı olduğunu söyledi.
1: Bugün uğurlayacağımız araçlarla birlikte 1953 arazöz, 878 iş makinesi ve 2766 ilk müdahale aracıyla 5600 adetlik çok ciddi bir kara filosuna da ulaşmış durumdayız. Ot ve çalı formundaki bitki örtüsünün yoğun bir şekilde büyümesi ve yaz aylarında kuruyacak olması sebebiyle ince yanıcı madde miktarında artması söz konusu olacak. Bu neye etki edecek? Yangınların daha kolay başlamasını ve daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayabilecektir. Lütfen ormanlarımızda ve orman yakınlarında hangi sebeple olursa olsun ateş yakmayalım. İzmarit atmayalım, anız yakmayalım.
0: Sitelerde fahiş aidatların önüne geçecek düzenleme mecliste kabul edildi. Artık site yönetimleri aidat artış oranlarını tek Fenerbahçe'de iki adaylı olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek. Türk asıllı Alman sporcu Arda Saatçi insan vücudunun sınırlarına meydan okudu. 5 günde 600 kilometrelik parkuru tamamlayan genç atlet 123 saat boyunca koştu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda değişiklik yok. Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Yarın İstanbul çok bulutlu 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Antalya parçalı bulutlu 25 derece. En güvenilir

İlk saati uğurlarken söylemiştik. Biliyorsunuz böyle tam trafik saati, yoğunlaşıyor trafik dedik. E yollarda biraz sabırla ilerleyen canlar için biraz hareketli şarkılarla açalım dedim ikinci saati. Hoş geldiniz diyelim ikinci saate. Yollardaki dostlarımıza bir kez daha iyi yolculuklar. Bizleri dinlerken şu an işinin başında, emeğiyle, hakkıyla, alın teriyle parasını kazanan o güzel yürekler. Bütün emekçilere selam olsun, kolaylıklar diyelim mesaide olanlara. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi bizim için nöbette görevde olan aman dediğimizde yetişen kahramanlar. Hepinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler olsun. İstirahatteki dostlara da güzel bir pazartesi akşamı olsun. Ve bu dilekler, temenniler sıralanmadan ikinci saat açılmıyor biliyorsunuz. Yani bizde böyle. Biz güzel dilekleri evrene gönderelim yaşama da o karşılığında bize ne verirse kabulümüzdür diyelim. Hoş geldiniz ikinci saate. Buyurun hareketli şarkılarla yolculuk seyir devam edelim.

0: Magna Pack. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna Pack.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

0: avantajı sağlayın.
1: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan, Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
2: Volkswagen.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Yalçın.com.tr'de.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım. Mikro.com.tr. Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatta.

0: bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın. Güvenilir, bakım otopratik,
1: otopratik. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok.
4: Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

0: 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla.

0: kalırım.
1: Sizin oraları demiş, ne mutlu. Vallahi gezdik, o kadar farklıydı ki, o kadar yoğun hissediyorsunuz ki. Düşünsenize 12 bin yıl önce dünyanın bütün ezberini bozdu ya. 8 bin yıldı bilinen medeniyet eşiği olarak görülen tarih. 12 bin yıl önce 4 bin yıl daha geriye götürdü Göbeklitepe'deki o bulunan bütün tarihi eserler, o kazılar sonrası. Sonrasında tabii yine çok daha eskiye götüren Karahantepe'de vardı. Bizim coğrafya, medeniyetin eşiği diyoruz ya, boşuna demiyoruz Mezopotamya. Ah ah ah, güzel coğrafyamız. Ve hissettin diyor, cennet bizim vatanımız demiş, dünya biliyor. Bir bizler de bilsek demiş, biraz serzenişte bulunmuş. Haklı da aslında bakarsanız biraz. Biz kıymetini ne kadar biliyoruz, burası çok tartışılır. Sevgiler, selamlar, kendine dikkat et. Allah ve koruyucu meleklerine emanet ol demiş. Çok teşekkür ediyorum. Emine ablamıza yüreğine sağlık diyelim. Sevgili Pelin Turna bizleri dinliyordu. Pelin Hanım selam olsun diyelim. Sana da hayırlı uğurlu yolculuklar dileriz kaptanım demiş. Yüreğinize sağlık. Oo, bu arada Furkan'ın resimleri de maşallah yani. Evet, gençler teknolojiyi seviyor. Teknolojiyi yakından takip ediyor ve meslekleri biraz da o yönde seçiyorlar değil mi? Tuba Zaman selamlar. Kaptan diyor, kara kediler mi girdi aramıza demiş. Yok, biraz kilometreler, biraz yollar. Mesajlarınızı erkenden gönderirseniz ben de erkenden dillendiriyorum. Tuba Zaman'a da bir selam gönderelim. İstanbul takipte. Nursel Koç selamı olsun diyeli ararsın. Salih 2'de gidiyor işe, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol diyerek notunu iletmiş. Biz de yayında paylaştık. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan yine takipte, selamlar olsun abi diyor. Sevgiler saygılar bulunduğun coğrafyaya demiş. Eyvallah, yüreğine sağlık. O zaman Urfa'dan nereye? Tavas'a da bir selam gönderdik. Sevgili Mehmet Ali'ye de selam olsun. Ve şu an bizlere kulak vermiş olan bütün kralcılar, hepinize, dünyanın hangi coğrafyasından dinliyorsanız, hepinize kocaman selamlar. Bu güzel şarkılar sizlere armağan olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detay

0: Kafa.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın.
8: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa.
2: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın.

bugün de teslim aldığımız mikrofonu İstanbul'a teslim etme vakti geldi. Şanlıurfa'dan seslendik sevgili kralcılar. Bugün Türkiye yollarındaki rotamıza devam ediyoruz. Şanlıurfa'daki yayınımızı gerçekleştirdik. Artık Gaziantep'e doğru yola çıkma vakti. Yarın Gaziantep'ten sevgili Harbi Kızım ve Atan'ın saatinde yani 14-16 arası sesleneceğiz. Sonrasında kendi yayınımızı gerçekleştireceğiz. Gaziantep'teki kralcılarımıza, uzun yol kaptanlarımıza da hatırlatmış olalım. Sizleri de bekleriz diyelim. Sevgili Melih hazırdır. İstanbul stüdyomuza kendisine mikrofonu teslim ediyorum. Hepinize tekrar çok güzel bir hafta diliyorum. Sağlıkta, sıhhatte, huzurda yaşayın efendim. Beklediğiniz her ne varsa yeni hafta sizlere getirsin diyelim bu güzellikleri. Yarın yayın saatimizde görüşmek dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul Antep'e doğru gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Gündem. Net gündem.
3: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Mayıs Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, anayasa özlemi dinmedi dedi. Bu konu

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti.

0: Gelen 3 Türk yurda getirildi. Sağlık Bakanlığı karantinaya alınan yolculardan alınan numunelerin negatif çıktığını açıkladı. Gemiden ayrılan Amerikan ve Fransız vatandaşları arasında teste pozitif çıkanlar vardı. Söz konusu ülkelerde izleme merkezleri kuruldu. Haberler.com'la devam edelim. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlatıp sonra durdurduğu özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyledi. Trump, İran'daki sertlik yanlısı liderler pes edecek ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Dışişleri Bakanı Fidan yarın Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan ziyaret kapsamında Katarlı mevkidaşı El Sani ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi Amerika ile İran arasında yürütülen barış müzakereleri olacak. İki bakan sahadaki son durumu değerlendirecek. İsrail Başbakanı Netanyahu İran savaşının henüz bitmediğini söyledi. Netanyahu anlaşma olsa da olmasa da zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması gerektiğini belirtti. Tahran'ın elinde balistik füzeler olduğunu savundu diye yazıyor Habertürk.com'da. Sözcü.com.tr'ye göz atalım. CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Köksal ise partiden istifa etti. CHP sözcüsü Zeynel Emre Köksal için "Nereye giderse gitsin" dedi. Tekrar ntv.com.tr'deyiz. İmamoğlu casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmasında Ekrem İmamoğlu'nu casusluk suçlamasıyla yargılamak hukukla, akılla, vicdanla açıklanabilecek bir şey değildir. Bunun adı aklın ve ciddiyetin tamamen terk edilmesidir diye konuştu. Kongre davası iptal edildi. Başlık cnntürk.com'dan. Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava reddedildi. Davada kongrenin usulsüz olduğu öne sürülerek partiye 3 kişilik kayyum heyeti atanması talep edilmişti. Meteorolojiden Megakent için bir uyarı var. sabah.com.tr'deyiz. İstanbul'da yazandıran sıcaklıkların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken perşembe günü sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Değerli dinleyiciler, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal vefatının 9. yılında anılıyor. 11 Mayıs 2017'de 50 yaşındayken aramızdan ayrılan sanatçının eşi ve kızı sosyal medya hesaplarından duygu dolu mesajlar paylaştı. Biz de kral ailesi olarak sanatçımızı özlem ve sevgiyle anıyoruz. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda değişiklik yok. Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Yarın İstanbul çok bulutlu 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Antalya parçalı bulutlu 25 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 11 Mayıs 2026 Pazartesi, Alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi başladı. 21'e kadar birlikte olacağız. Sevgili Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzellik inşallah 21'e kadar bizlerle birlikte devam edecek. Efendim, gönlümüzdeki tüm güzellikleri gönlünüzden arzu ettiğiniz tüm beklentiler ile buluşturmak adına huzurlardayız. Şu dakikalarda yurdumuzun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun krala gönül veren bütün güzel dostlar, duymayı ve dinlemeyi istediğiniz şarkı ve sanatçı isimlerini Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altına yazmaya başlıyorsunuz. 2 saat boyunca ben de sizlerin seçtiği o keyifli şarkıları inşallah güzellikler içerisinde hem dinleyip hem de dinletmenin keyfine varacağım. Efendim, 21'e kadar birlikte izledik. Kral FM'e, Melih'in Sevgi Çemberi'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Sayenizde 30 yılı aş-

0: aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot
3: Garaj Shop'a ekspertiz. Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

0: 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın. Güvenilir, bakımı otopratik, otopratik.
1: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Pilot garaj yolu ekspertiz.
3: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: biz. Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
1: Volkswagen.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot

0: bacılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. İlaç gibi radyo.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Elinde birlikteliğimizin startını verdik. Keyifli şarkıları dostlarla birlikte sıralamaya başladık. Gönlümüzdeki güzellikleri, tüm duyguları deşarjı ulaştırabileceğine inandığımız şarkıları, sizlerin seçtiği, sizlerin beklediği yorumları sıralamaya başladık. İnşallah gönlümüzce bir birliktelik olsun diye bir kez daha dileklerimizi dile getirmiş olalım. Efendim malumunuz 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray oldu. Bir kez daha Galatasaray camiasını, Galatasaraylıları can gönülden tebrik ediyoruz. Elbette ki tüm takım taraftarları kendi taraftarı olduğu takımlarının bir sene, o sene, bu sene, aslında her sene şampiyon olmasını istiyor ama elbette ki bir şampiyon oluyor. Bu sene yine dördüncü kez üst üste Galatasaray'a nasip oldu. Tüm mücadele etmiş, emek vermiş, ter akıtmış futbolcuları, teknik heyeti, emek veren herkesi, tüm takımları ve tüm takımlara gönül vermiş taraftarları da yine mücadelelerinden dolayı canı gönülden tebrik ediyoruz. Şampiyon Galatasaray'a da tebrikler. Şampiyonlar Ligi'nde bizleri inşallah güzel temsil edip ülkemize puanlar yazdıracağı güzel galibiyetleri de şimdiden beklediğimizi hatırlatalım. Efendim, Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Şu şarkı da benim için olsun Melih diyenler varsa hemen Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını arzu eden dostlar takibi alıp son paylaştığım görselin altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazmaya devam ediyor. Ben de her birini titizlikle inceliyorum, listeye atıyorum. 21'e kadar da keyifle dinletiyorum. Haberiniz olsun.

Elbette ki hüzünleri, hayatın bizlere yaşattığı ne varsa tüm gidişattaki duyguları, her haleti ruhiyeye sahip tüm insanların empati duygumuzu geliştirerek kendilerinin yerlerine bizleri koyarak şarkıları sizler adına dillendirmeye devam ediyoruz. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bugün Türkiye'de gerçekten efsane şarkıların söz yazarı, bestekarı ve kıymetli yorumcusu, erken yaşta kaybettiğimiz sevgili İbrahim Erkal'ın vefatının sene-i devriyesi. Gani gani rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Bizlere miras bıraktığı efsane şarkılarıyla her fırsatta onu anmaya, yad etmeye, rahmetle özlem

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz...

0: kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
5: En uygun.
6: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
7: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
9: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
10: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli.
11: Hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
12: Ödemek EasyCo demek.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
16: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,4...
18: Volkswagen.
19: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
20: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İlaç gibi radyo.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Efendim geçtiğimiz yıllarda ülkemiz ve tüm dünya ülkelerinde kendisini gösteren binlerce insanın maalesef hayatını kaybetmesine neden olan elbette ki manevi manada hepimize derin acayip izler bırakan elbette tüm dünya ekonomisini de namüsbet yani olumsuz bir şekilde oldukça fazlasıyla etkileyen bir koronavirüs belasını yaşamıştık. Hali hazırda günümüz dünyasında da yine koronavirüsün etkilerini zaman zaman ya vücudumuzda ya da vücudunda gören insanlarda şahitlik etmeye devam ediyoruz. Şimdi son günlerde de biliyorsunuz dünyada konuşulmaya başlanan yeni bir virüs tipi var. Hanta virüs. Bir gemide birkaç insanın ölmesiyle biraz daha fazla dikkatleri üzerine çeken ve yine insandan insana bulaştığı söylenerek özellikle dikkatli olunması gereken bilgileri bizlere ileten yetkililer var. Biz elbette ki üstümüze düşen görevi nasıl yapabiliriz? Acaba virüs, hanta virüs başta olmak üzere, acaba bizlere bulaşması muhtemel her türlü hastalık ve virüsten nasıl korunabiliriz? Bunları lütfen şöyle üşenmeden okuyalım. Hijyenimize dikkat edelim. Mümkün mertebe kalabalık ortamlarda nasıl olmamız ya da olunması gerekiyor gibi bizlere sunulan tedbir bilgilerine kulak asarak inşallah sağlıklı güzel günleri yaşayalım. İnsanların hastalanmadığı, sağlıkla dimdik, dinç bir şekilde güzel bir ömrü yaşadığı güzel yarınları diliyoruz. Efendim lütfen kendimize dikkat edelim. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş atalarımız. Sağlığımızın kıymetini bilelim ve biz de ilaç gibi Radyo Kral FM'de ruhumuza iyi gelen güzel şarkılarla Melih'in sevgi çemberinde muhabbete devam edelim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: kazancına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Efendim Alemin'in kralı Kral FM'de şahane bir pazartesi akşamını geceye doğru taşımak boynumuzun borcu. Bu uğurda ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hoşnutsanız ne ala benim adıma. Efendim elbette ki pazartesi günlerini yıllardır herkesin dile getirip söylediği, şikayet ettiği hani o sendrom dediğimiz mevzu var ya. Aslında pazartesi yeni bir haftanın ilk günü. Dolayısıyla bir başlangıç. Bunu böyle güzel bakıp güzel görürsek güzel de yaşarız diye düşünüyorum. O yüzden şahane bir başlangıçta arzu eden dostlar mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmaya devam ediyorlar. Ben de onları keyifle dinletmeye elbette yolda seyir halinde olan tüm sürücüler başta olmak üzere hedefledikleri istikametlere varmış olsalar da yine kraldan vazgeçmeyen bütün kralcılara şahane şarkılarla Melih'in Sevgi Çemberi'nden seslenmeye devam.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com

Efendim Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Son demleri yaşamaya başladık birlikteliğimizde ama elbette radyosu başında kralcılar her türlü duygu içerisinde bizleri dinleyerek şarkılara eşlik etmeye devam ediyorlar. Ayrılanların kavuşmasını dileyelim. Sevenlerin birbirleriyle bir ömür boyu mutlu olmasını dileyelim. Yalnızların bir an evvel inşallah gönüllerince bir yoldaş, bir sırdaş bularak ömürlerinde daha mutlu günler yaşamasını dileyelim. Elbette ki özleyenlerin, hasret çekenlerin, uzaktan birbirlerinin yollarını gözleyip vuslat için şafak sayanların kavuşmalarını dileyelim. Ve elbette şoför esnafımıza, sağlıkçılarımıza, polislerimize, askerlerimize, gurbetçilerimize selamlarımızı iletelim. Dört duvar arasında çile dolduran kader mahkumlarına ve onların yollarını gözleyen insanlara Allah kavuştursun diyelim. Kısacası hangi duygu ile, hangi düşünceyle, hangi beklenti ve beklentilerin beslendiği dualar ile şu dakikalarda bizlere eşlik ediyorsanız inşallah gönlünüzdeki tüm güzelliklere tez vakit kavuşun diyelim. Efendim Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi 21'e kadar devam ediyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz

Efendim, elbette ki her başlangıcın mutlaka bir hedefi, bir sonu var. Bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama her bitişten sonra yeni bir başlangıç için elbette ki umut var, ümit var ve şükürler olsun fırsat var. İnşallah yarın akşam yine aynı saatte 19-21 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşeceğiz. Öncelikle benden sonra 23'e kadar mikrofon başında olacak kıymetli kardeşim Nöbetçi Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, kendinize iyi bakın, krala takılın, kralda kalın, keyfinize bakın. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nöbetçi Erdem.

0: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kral, kral.
1: Evet, 34 haftalık maraton sona erdi. Son haftaları çok çekişmeliydi. Özellikle bizim için dün çok zor bir maçtı, çok stresli bir maçtı. Ya futbolun güzelliği de burada zaten. Yani bu heyecan bizi mutlu ediyor. Biz bu heyecanı seviyoruz. Bu yaşadığımız gerilimi de seviyoruz. Artık biz bununla varız. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Üst üste 4. defa.

Galatasaray ile birlikte büyük rekabette olan Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a, bütün hepsine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onlar bu futbolu güzel ve renkli hale getiriyorlar. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Yeni sezona hazırlanacağız. Önce milli takımımızın tabii turnuvası var. Orada milli takıma da başarılar diliyorum. İnşallah bu jenerasyon çok başarılı bir jenerasyon. Güzel skorlar bekliyor. Burak kardeşim, o da radyo başında. O da bizim sağlam taraftarlarımızdan. Sevgili Kenan abiye, sevgili yengemize, eşine çok çok geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Onlar da radyo başındaymış. Evet, bir sezonu da tamamlamış olduk. Acısıyla tatlısıyla düşen takımlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aramıza yeni katılanlara da hoş geldin diyelim. Başarılar dileyelim ligimizde. İnşallah güzel bir lig. Centilmence tabii her şeyden önemlisi. En önemlisi o. Kimsenin kırılmadığı, kimsenin üzülmediği. Sonuçta futbol böyle bir şey. Birileri kazanıyor, birileri kaybediyor, birileri başarılı oluyor. Bu çekişme olduğu sürece mücadele hep devam edecek. Herkese başarılar diliyorum. Evet sevgili kralcılar, Melih kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah 23'e kadar karşınızda olacağım. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet şeklinde. Sevgili kardeşim Yücel'e söz verdim. O da dinleyeceğini söyledi. İnşallah büyük oyuncu, büyük usta Yücel'e ve ekibine çok çok selamlarımı iletiyorum. Dedim pazartesi radyonuzun başında olun. Size dedim bir selam göndereyim. Bir de bir kardeşimle tanıştım, sevgili Ercan. Ercan'a nöbetçi Erdem olduğumuzu bir türlü anlatamadık ya. Bir türlü inanmadı bize. Öyle yaptık, böyle yaptık. Google'a girdik, görselleri gösterdik, fotoğrafı gösterdik, Müslüm Baba ile olan fotoğrafı gösterdik. Yok, bir türlü inanmadı. Dedim o zaman pazartesi dinle Ercan, ben sana bir selam göndereyim. Taner kardeşime de selam olsun. Yücel, Ercan ve Taner için güzel bir Müslüm Baba ile. Ercan artık inanırsın herhalde. Bundan sonra daha nöbetçi Erdem'e bir şey deme, tamam mı?

Evet, bugün müziğimizde önemli isimlerden, önemli seslerden birinin ölüm yıldönümü sevgili kralcılar. Maalesef her ölüm tabii erken bir ölümdür. Yani birini kaybediyorsun, biri hayattan ayrılıyor. Hem yakınları için, etrafındaki eşi, dostu, herkes için zor bir şey. Ölüm bir insana verilen en büyük sınavlardan bir tanesi. Ama bu unutmadım seni, varmayın üstüme gibi böyle efsane şarkılar var ama orada tam istenilen noktaya gelmiyor. Tabii bir satış rakamına ulaşıyor. Ama esas çıkış kahretsin, aklımdasın ve sen bunun farkındasın, insafsız işte.

sonra yazık bana falan, öyle rüzgar yürümeye devam ediyor. Karacaahmet'e yolum düştüğünde hep uğruyorum, mezarını ziyaret ediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kalbi, gönlü, şarkıları, her şeyle dört dörtlük bir isimdi. Nur içinde yatsın.

Allah kani kani rahmet eylesin. Ben biraz böyle Haydi Şahin ekolü gibi geliyor bana. O tarzda çok isim var tabii. O zamanki yıllarda işte Suat Sayın var. O dönemin çok özel isimlerinden bir tanesi. Ercan Turgut var. Haydi Şahin var. Kurtuluş var. Böyle o tarzda bayağı yani böyle tam fantezi de diyemeyeceğimiz, taverna da diyemeyeceğimiz, böyle bir kendilerine özgü tarzda diyeceğimiz büyük ustalar.

0: Araçlar devam edelim arkadaşlar, bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suçlisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa 21'de tekrar karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: gece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın cürmün kadar.
1: Dediğim gibi bu gece sadece Instagram mesajlarını değerlendiriyoruz. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı saat 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bir kez daha radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Tabii birçok kralcımız gece mesaisinde, kolaylıklar dileyelim. Özellikle yollarda olan bizleri dinleyen tüm uzun yol kaptanlarımıza, yine yolculuk esnasında kulağı bizde olan kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hemen gecenin gelen ilk mesajlarına şöyle bakalım, kralcılarımız neler yazmışlar. Instagram üzerinden gelen mesajlarımıza devam edelim. Fatih Aslan'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, seni dinliyoruz demiş. Kadirhan abim selamlar, iyi yayınlar. Çanakkale Biga'dan uzun yol kaptanı Samet. Bu gece Erzincan'da dinliyorum. Şu anda yolda seni dinleyen Erdem Dursun kardeşime de selamlarımı iletirsem bizleri mutlu

0: dersin demiş. Bir kez daha hem ona hem yollarda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Yine gece mesaisinde olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi diyor, ben İstanbul'dan Kartal'dan gece nöbetçisi Mesut Üstüntaş. Şu anda seni severek dinliyorum. Özellikle tüm benim gibi gece çalışan kralcılara gelsin diyor. Krala selam, damara devam demiş. Bizden de ona selam olsun. Gurbetten gelen bir mesajla devam edelim. Kadirhan, Bünyamin ben, şu anda seni Avustralya'dan dinliyorum. Avustralya'dan yazıyorum demiş. Oğlum Tuna'ya acil şifalar diliyorum. Dua eden herkesten Allah razı olsun demiş. Saat farkından dolayı onlar bizleri sabah saatlerinde dinlemekteler. Tüm gurbette olan kralcılarımız, Avustralya'da da oldukça yoğun bir kralcı kitlemiz var. Selam gönderelim. Sevgili kralcımızın oğluna da, hasta olan tüm kralcılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Devam edeceğiz birazdan gelen mesajlarımızla.
1: Kadirhan

selamlarımızı iletelim. Sırada güzel bir şarkımız var. Canan ve Melike'ye de armağan edeceğiz ama öncesinde devam edelim mesajlarımızla. Evet, bu gece WhatsApp üzerinden gelen mesajları değerlendiremiyoruz. Sadece Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı değerlendiriyoruz. Bir Kadirhan Instagram hesabım. İyi geceler herkese. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. Tülanya'dan bir şarkı istemiş Ahmet. Sözümüz olsun, gecenin ilerleyen dakikalarında güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Kadirhan abi, seni dinliyorum İzmir'den. Osman ben. Diğer taraftan da seyir halindeyim. Tüm seyir halinde olan kralcılara ve uzun yol kaptanlarına da bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Kaptanımıza selam olsun. Onun gibi yollarda olan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Selamla beraber hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet, bir mesajımız daha var.

Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim.

Özellikle Murat'a da armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Zonguldak Ereğli'ye de selam olsun. Evet, Adana'dan gelen bir mesajla devam edelim. Ömer, şu anda bir taraftan seyir halindeyim, diğer taraftan da seni dinliyorum diyor. Tüm seyir halinde olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Yoğun mesajlarımız, dediğim gibi Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı değerlendiriyoruz bu gece. İzmit'ten, merkezden Gökhan ben. Tüm sevdiklerime Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Sanırım onlar da mesaide olan kralcılarımızdan. Yine İstanbul'dan Zübeyde'den gelen bir mesajımız var. Selam iletmiş, bizden de ona selam olsun. Ankara'dan Dilek sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Hayırlı yayınlar Kadirhan. Şu anda Adana'dan seni dinlemekteyim demiş Yeşin. Bir taraftan da seyir halinde olduklarını belirtmiş. Hem Yeşim'e hem seyir halinde olan kralcılarımıza bir kez daha selam gönderelim. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Abi ben de seni dinliyorum diyor. Alişan Bala'ya da sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Yine Nur ablamızdan, Hollanda'dan gelen bir mesajımız var. O da selamlarını iletmiş. Antalya'dan sevgiler, saygılar.

Bizleri dinleyen kralcılarımızdan sıradaki şarkımızı sevgili Mustafa'ya da armağan edeceğiz. Öncesinde Sezer Karadağ'dan gelen bir mesajımız var. Vadiye arkadaşlarım Süha, Kemal, İsmail, Emre ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. İngiltere'den dinliyorum seni, selamlar olsun gurbetten diyor. Tüm gurbetçilere gelsin sıradaki şarkı demiş. Uğur'a bizden de selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona ve tüm gurbette bizi dinleyen kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Ankara'dan Dilek'ten gelen bir mesaj, yine iyi geceler Kadirhan diyor. Muğla'dan Uzun Yol Kaptanımız göndermiş bu mesajı, Mustafa Bozaklı. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime ve sevenlerime

Güzel şarkılarımızı siz kralcılarımıza paylaşmaya devam ediyoruz. Bir kez daha radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun bir şekilde mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Sevgili

mutlu olurum diyor. Kralcımız ismini yazmamış. Bu arada kralcılarımızdan rica edelim, mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Sait Külçek bu arada göndermiş bu mesajı. Şimdi gördüm, karışık gönderdiği için mesajın devamında ismi de var sevgili kralcımızın. Yine iyi yayınlar Kadınhan diyor. İyi çalışmalar, seni dinliyorum demiş Osman İstanbul'dan. Hayırlı geceler, ilk defa yazıyorum. Süheyla Kılınç, ben Ankara'dan, şu anda arkadaşım Hanife Yayla'yla sizleri dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Bütün Ankara'ya Kahramanmaraş Elbistanlılara gelsin diyor. Selam olsun sevgili kralcımıza. Şarkımız onlara da armağanımız olsun. Devam edeceğiz birazdan mesajlarımızla.

0: Yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi. Ben de.
1: Evet, bu gece dediğim gibi Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı değerlendiriyoruz. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden gelen mesajlarımızı 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Elif'ten gelen bir mesajımız var. Almanya'da şu anda bizleri dinlemekte. Kadirhan, bir taraftan seyir halindeyiz, diğer taraftan seni dinliyoruz. Özellikle şu anda benimle beraber seni dinleyen arkadaşlarım için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum.

Tüm gurbetçilere gelsin diyor. Almanya'dan sevgili kralcımıza da selam gönderelim. Yine Almanya'dan gelen bir mesaj Hamburg'dan. Ömer, şu anda gece mesaisinde seni çalışarak dinliyoruz Kadınhan demiş. Mustafa Muğla'dan uzun yol kaptanımız, tüm sevdiklerime ve canımdan çok sevdiğime gelsin sıradaki şarkı diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Devam edeceğiz birazdan gelen mesajlarımıza. Dediğim gibi bu gece Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı değerlendiriyoruz.

Evet, Kibariye'den güzel bir şarkı dinledik. Sevgili kralcımızdan, Bayram Turan'dan gelen bir mesajımız var. Selamlar Bayram Turan, ilk defa yazıyorum. Hayırlı geceler, şu anda valide ile İstanbul Kartal'dan seni dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili Bayram Turan'a ve sevdiklerine de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Kadirhan kardeşim, İstanbul'dan Hatice, canımdan öte sevdiğim.

0: Sevdiğim eşim Mustafa Cengiz'e ve Cengiz ailesine gelsin diyor. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor. Hatice Çolak'tan gelen bir mesaj. Hayırlı geceler Kadirhan, Denizli'den Ceylan ben. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Ahmet Fındık'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyoruz diyor Antalya'dan. Sevgi ve saygılarımla diye sonlandırmış mesajı. Bizden de ona selam olsun. Dediğim gibi oldukça yoğun mesajlarımız. Şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Kadirhan abi yayınlar. Seni dinliyorum diyor Şahin. İstanbul'da bir taraftan da seyir halindeyim diyor. Amerika'dan gelen bir mesajla devam edelim. Sevgili kardeşim Kerem şu anda bizleri dinlemekte. Kızlarım Selen, aynı zamanda eşim Bahar, şu anda beraber dinlediğimiz Sedat kardeşime de sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Yine gurbetten Almanya'dan gelen bir mesajla devam edelim. Şu anda diyor Faruk Kurnaz, Ferhat Taşçı kardeşimize uzun yola çıktık. Bize de bir selam gönderirsen mutlu oluruz. Almanya'dan selam olsun demiş. Almanya'dan mesajlarımız yoğunlukta. Özlem de şu anda bizleri Hamburg'dan takip eden kralcılarımızdan. Yine Almanya'dan gelen bir mesaj Berlin'den Elif. Gece mesaisindeyiz Kadirhan. Kayseri'deki aileme sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim hem Elif'e hem de şu anda mesaide bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabımdan mesajlarınızı bekliyoruz. Bu gece Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. Semih Cenk'ten güzel bir şarkı seçtim, sonrasında buradayız.
1: Kadirhan

Kadir Han abi, iyi geceler. Bursa'dan Niyazi ben. Tüm kralcılara, gece çalışanlarına, Cavit ve Kerem'e sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hollanda'dan Emin ablamıza selam gönderelim. Yine Kanada Montreal'den yazıyorum. Şu an Onur Kesmen, Serkan Akşehirli ve ben Ömer Süzük seni dinliyoruz demiş. Gelecek şarkıyı bize de armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadir Han diyor. Selam olsun hem onlara hem gurbette olan tüm kralcılarımıza. Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Münih'ten Rıfat, seni dinliyorum Kadir Han. Diğer taraftan da seyir halindeyim. Özellikle tüm sevdiklerime ve yanımda bulunan arkadaşlarıma da bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Selam olsun sevgili kralcılarımıza. Turgay Tepe'den gelen bir mesajımız var. Burdur'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Özellikle eşim Sevilay'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. İyi yayınlar dilemiş. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Merhabalar, iyi geceler Kadir Han. Emircan ben. Tüm sevdiklerim için Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen beni mutlu edersin demiş. Sözümüz olsun. Birazdan Ferdi Tayfur'dan da güzel bir şarkıyı kral

dinleyicilerimize paylaşacağız. Diğer taraftan gelen mesajlara gözümüz ilişiyor. Onlardan bir tanesi de sevgili Eyüp Kaplan'dan gelmiş. Ankara'dan, Çankaya'dan şu anda bizleri takip eden kralcılarımızdan. Özellikle diyor Sincan Cezaevi'yle 3E3 koğuşunda kalan Ali'ye, Ali Arpuçoğlu amcama sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun. Birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Dediğim gibi bu gece Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz 02'ye kadar. Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı dinledik. Şimdi sırada Koray Avcı var. Sonrasında gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz.

Kadir Han severek dinliyoruz. Bir sonraki şarkı annem Emine Loci armağan eder misin demiş. Abdülaziz göndermiş bu arada bu mesajı. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Sait. Özellikle Şahin Kartal'a selam göndermiş. İletmiş olalım kralcımızın selamını. Kadirhan Murat ben Zonguldak Ereğli'den seni dinliyorum. Eşim Serap'a ve tüm dinleyicilere selam olsun demiş. Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Irmak'tan şu anda bir taraftan çalışıp diğer taraftan seni dinliyorum diyor. Yine Hollanda'dan Emin abzamıza selam olsun. O da bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Almanya'dan Hamburg'dan gelen bir mesaj. Yeşim şu anda ailecek seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Mesajın devamında bir şeyler yazmış ama eksik geldiği için diğer yazdıklarını göremiyorum. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Yine Fransa'dan bir mesajımız var. Akın şu anda seni dinliyoruz Kadirhan. Yoldayız tüm sevdiklerime ve Zonguldak Ereğli'deki aileme gelsin sıradaki şarkı diyor. Trabzon'dan gelen bir mesajımız var. Osman şu anda çalışan kralcılarımızdan özellikle şu anda yanımda beraber dinlediğim çalışma arkadaşlarım Murat ve Onur'a da sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza selam gönderelim. Yine bir başka kralcımız da şu anda bizleri Makedonya'dan dinlemekte ve takip etmekte. İki tane abim var yanımda. Gostivar'dan selam olsun demiş Murat. Bizden de ona selamlar. Hem ona hem abilerine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Dediğim gibi Instagram hesabım üzerinden gelen mesajlarımızı değerlendiriyoruz bu gece. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Biri rakamla yazıyorsunuz. Yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir şarkımız var sırada. Emrah sonrasında buradayız.

dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anlamadım.

Bursa'dan sevgili Niyazi'ye selam gönderelim. Yine Selahattin Almanya ne ustan seni dinliyorum Kadirhan diyor. Özellikle Murat'a ve Selahattin'e sıradaki şarkı armağan

0: kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Almanya Bonn'dan gelen bir mesajımız var. Dündar, şu anda seni dinliyoruz Kadirhan. Arkadaşlarıma ve bana da sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin. Özellikle şu anda yolda olan Okan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Onlara da selamlarımızı iletelim. İngiltere'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Erkan Güler göndermiş bu mesajı. Hem Erkan'a hem de şu anda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı iletelim. Sırada unutulmayan güzel bir şarkımız var. Selami Şahin'den seçtim. Onlara da armağanımız olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarla.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: Evet, beraberliğimizin yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Sonlara yaklaşırken de unutulmayan şarkılarımızı peş peşe kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Sırada unutulmayanlarda Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı seçtim. Geçmişe doğru güzel bir yolculuk yapacağız Ferdi Baba'yla. Öncesinde gelen mesajlarımız var. Sevgili kardeşim Mustafa, şu anda bizleri Kahramanmaraş'tan takip etmekte. Geceye renk katıyorsunuz demiş, eksik olmasın. Sanırım çalışan kralcılarımızdan kolaylıklar dileyelim hem ona hem de çalışan tüm kralcılarımıza. Balıkesir'den Bilge'den gelen bir mesajımız var. Elif, Damla, Selen, Zeynep, kalabalık öğrenci evinde dinliyoruz seni. Bir sonraki şarkıyı da öğrencilere armağan edersen sevinirim diyor. Hem sevgili kralcımıza Elif'e hem de yanında bulunan tüm arkadaşlarına selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Sevgili Kadirhan, güzel yayınlar, keyifli yayınlar diliyorum sana. Hayatımın en kıymetli insanına, sevgilisiyle her zaman bana güç veren güzel anneme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Abdülaziz, annelerimize de selam olsun. Evet, son bir mesajı daha değerlendirelim. Kocaeli'den Ensar, unutamadığıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun. Birazdan vedamızı yapacağız. Vedamızla beraber gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Instagram üzerinden bu gece gelen mesajlarımızı değerlendiriyoruz. Bir Kadirhan, bir rakamla yazıyorsunuz. Yerine küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi birazdan gecenin son gelen mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde unutulmayan şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: başında, her saat başında hatırla beni. Her
1: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: Sonuna tüm kralcılarımıza güzel bir gece diliyoruz. Mesai'de olan kralcılarımıza, yine yollarda gurbette olan kralcılarımıza selam gönderelim. Almanya Neos'tan Murat ve Selahattin'e de selam olsun. Yine Sümeyye, şu anda seni dinliyoruz diyor. Ankara'dan göndermiş olduğu mesajda onlara da selamlarımızı iletelim. Trabzon'dan selamlar, gece çalışanlarına armağanım olsun. Müslüm Gürses'ten bir şarkı diyor. Murat Torlak'tan gelen bir mesaj. Final şarkımızı Müslüm Gürses'ten seçtim. Sevgili Murat'a da armağanımız olsun. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Ömer şu anda İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Emir, Trabzon'dan seni dinlemekteyim Kadirhan. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Ankara'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Kadir, şu anda seyir halinde olan kralcılarımızdan, hem ona hem seyir halinde olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Nasip olursa saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.